Tokar su mesai tanzirene Arka son Patuane Ay da son sanki hoskerne Gelor bu hati kati Gelor bu men o hoskumen Apakus tafkumen sa Ay sos kere vorlasumen Im yerkime Cuşata Ume bet kostova Ketapsosan Ketuşata Zereko mi haneluk er, ugahtnik er çepatva Dagutze aşnan katakner, dereveneş neyin değenar Zarumum lur artasumer,

Sahman vatetti se karkı. Artan gitti mayrik. Hişuma mişt mayrik. Mez makrumen portsanknere. Gyanknel met siro.

rahat oldum. Aç geritmeç, aç geritmeç. Dem ki cebi de usat, usat uheç, usat uheç.